düşeceksin, düşeceksin, düşeceksin, düşeceksin. Sonra haberle düşe, uğrağın bomba düşe, uğrağın baba düşe, uğrağın bomba düşe, yarın milo düşe, herkes varlığın sahiye. Düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe